yeniden yakıp geçtim bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtim bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtim.

Neden bırakıp geçtin bir yangının külünü? Yeniden yakıp geçtin bir yangının külünü.

Yeniden yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin.